Sanki bütün şairler seni tanıyır. Benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsen. Yaxşı ki benimsen. Ve yaxşı ki gelmişsin.

kaydış programı hakkında danışarken ilk olarak yeni yaşayış mahalleleri, muasir yollar, mektepler ve sosyal obyektler yad alışır. Lakin bütün bunların arkasında daha büyük strateji məqsəd dayanır. Qarabağ yalnız yeniden qurulmur. Qarabağ Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişafının əsas dayaqlarından birinə çevrilir.

Hayırdır yarpak dökülür. Usul kerpicim tökülür. Fikirden belim bükülür. Sınır bıkarım ağlama.

dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsen, yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsin.

yaşadır sevdalı bir hayal beni. Gelirem gelmesem ya da salmam.

bir yağış damlası tek yaşaram gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

Sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

Ve kaydış programı hakkında danışarken ilk olarak yeni yaşayış mahalleleri, muasir yollar, mektepler ve sosyal obyektler yad alışı. Lakin bütün bunların arkasında daha büyük strateji məqsəd dayanır. Qarabağ yalnız yeniden qurulmur. Qarabağ Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişafının əsas dayaqlarından birinə çevrilir.

çalan. Vakt geldi terk edip giderim sen durna katarı gayıda canım.